kavuşa kavuşa bize bu küsme yanaş. Gel ay sevgilim, dur gel barışak, bize bu küsme yanaş. Gel ay sevgilim, dur gel barışak.

Kaiser gelir, tezgah barışak, bize bu kısmet yanaşır. Gel ay sevgilim, dur gel barışak, bize bu kısmet yanaşır. Dur gel.

Kaydış programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışır. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yeniden qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

giyinip üstten kıfıllanmak. Kışın sert soyuğundan korunmak, soyuğa sine gelme için büyüklerimiz hemşe bile deyip, abala, kalın giyin, sana değen paltara değsin. Bazen de deyibler ki, alttan giyin, üstten kıfıllan. Burada kıfıl mecazi anlamda olsa da, giyimi ifade edilir. Yani alttan ne kadar nazik giyinsen de, üst giyimini

Nahab ve Hen Sernivi Sarin Nuçe. Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, Serencam Navan diye. Prezident İlham Aliyev, Liberlini, Bıseroki Komiteye Roşilati, Ya Aboriye Almanya'yı, Mikhail Harmsır'a Hevdittin Pekaniye. Dınava hafteye ki de 1000 pencine tev penc dehani hektar agar jmina utagamaniya leşkeriye yene tagandi hattiye pagışkırını. Lena ha daha bufretti. Biste tirmehi Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, Lana Çalakiye ya jibo bu cihanina stratejiye kara 2026-2030 serencam navan diye. Azertaj radgihine kü, Ligori ve serencami veziriye kar uparastına civaki ya gelli Respublika Azerbaycan'ı bu hevres kırına bu cihanina tedbiren kü, dıpı Lana Çalakiye de hattına desnişan kırın, hatta erhtar kırın. Erveha vezaret de sale careki Prezidente Respublika Azerbaycan'ı lısar peşveçuna bu cihanina van tedbiran agahtar bıka. Kabineta veziran de priskreken kü jive serencami derdikavin çareser bıka. Biste tirmehi Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev evari bu serdaneke fermi çu Respublika Federala Almanya'yı. Azertaj radgihine kü l'aeroporte Willy Brandt'a Brandenburg'e ya Berlin'i jibo rumeta seroki devleta me koma nöbedariye rumetar hattı borez girtine. Prezidente Respublika Azerbaycan'ı jı aliye rayedaren fermi ve hatta peşvez kırın. Biste tirmehe Prezidente Respublika Azerbaycan'ı İlham Aliyev, Liberlini, Bıseroki Komiteye Roşilati ya Aboriye Almanya'yı Mikhail Harmsır'a Hevdittin Pekaniye. Azertaj radgihine kü, Dıcivini de tekez hat kırın kü, Berjevendiye Karsaz u şirketin Azerbaycan'ı u Alman, Dıhevkariye Hevbeşte her kü diçe zidedibe. Herveha lıser reyin berfıra kırın, u sazi kırına van çalakiyen hattın gotbeş kırın. Dıhaftını de lıser bıkaranine potensiyel. Siyala geçtiyariye ya Azerbaycan'ı uherweha lıser mıjarin dünün berjevendiye hevbeş nerin hattın guhertin. Biste tirmehe jı agentiye mina pagışkırını ya Respublika Azerbaycan'ı Azertaj radane zannini kü dıheyama davuye da jı sezde hatta nozde tirmehe lı agare nehiyen terter Ağdere, Kelbecer, Ağdam, Xocalı, Xankendi, Xocavend, Laçın, Şuşa, Fizuli, Qubadlı, Cebrail, Uzengilani, Düsed minayın dıjı peya, bist heşt minayın dıjı tank, şeşset si tegemeniye leşkeriye yene tegandi hatiye eşkere kırını. Dınava hefteye ki de 1000 pencine tev penc dehani hektar agar jmina utagamaniya leşkeriye yenete gandi hattiye pagışkırını. Ve biz Luçan Evgihan da ve Şehla Ağamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin.

ben de zerren, de zerrenden. Gül göze, bir göze, sen benim, ben senin. Gül gözler.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Alay sevgilim, tez gel barışak, bize bu kısmet yaraşır. Gel ay sevgilim, dur gel barışak, bize bu kısmet yaraşır. Dur gel sevgilim.

Kaydış programı hakkında danışarken ilk olarak yeni yaşayış mahalleleri, muasir yollar, mektepler ve sosyal obyektler yad alışır. Lakin bütün bunların arkasında daha büyük strateji məqsəd dayanır. Qarabağ yalnız yenidən qurulmur. Qarabağ Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafının əsas dayaqlarından birinə çevrilir.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm